okum. Benim ya da olsun. Benim hemen ya bir yavu. Bara hemen paybanı sen yuyan çirin o. Avradım ansan çirin indi vaç. Eyemen paybosa diye okumu bir ara.